Allah'ın onları ve neden durdun nedir? O zaman da sinemi horuyor.